0: sevişsek sevişip koyarasız mı?
1: Zora nedenle. Zora nedenle. Zora ne dinle. 98.

0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor quvonlik.
1: 98 FM, Hit FM.

seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qayta sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayta sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki oltmishda kelajakda xoh o'tmishda qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan sen bilan sohillarga qochib ketsam telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasizdan kechgim keladi yo lekin bu hammasi sen uchun-ku hozir yo'l ketidan keladi yo lekin birga eplashimiz mumkin bir kuni keladi deya men kelajagimizni quraman tunkun u meni biladi deya men ham o'zim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayt

har narsaning voli bor. Ishonchning ham, sevgining ham. Har narsaning yakuni bor. Qadrning ham, muhabbatning ham. Faqatgina achinamiz. Ozgina achinamiz. Uvol ketgan vaqtlarga amalga oshmas orzularga sevgisiz qalblarga achinamiz. Borida qadrlay olmaymiz. Yo'qotgach qidirib qolamiz. Achinamiz. Ozgina bo'lsa-da achinamiz. Uvol ketgan sevgiga unutilay degan ismga

Bilasizmi? Ichimda yashaydi mitti bir odam. Boladek soddadil, jajji, beg'ubor. Ba'zida shu mitti bechora odam men sabab chekadi. Juda ko'p ozor. Ichimda yashaydi mitti bir odam. Hammani yaqin deb olar o'ziga. Yo'q, unga tog'dek va'da berish shart emas. Aldanadi. Aldanadi insonning bitta so'ziga. Ichimda yashaydi mitti bir odam. O'zini qadrini sira bilmaydi. Kunduzi qah-qah otib kular u. Kechasi boladek xo'ngrab yig'laydi. Ichimda yashaydi mitti bir odam. Hozir sinovlar uni ming qo'yga solyapti. Har safar dard meni kelib quchganda ichimdagi o'sha odam o'lib boryapti.

eski holat. Qaniydi qaytsam edi o'tmishimga bir fursat. Sog'inganimda senga endi qayta olmayman. Hatto so'nggi bor bag'rimga to'yib bosa olmayman. Ko'nika olmayman, kechib ham ketolmayman. Qanchalar xohlasam ham seni unutolmayman.

Yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urishida seni sog'inib yashashga mahkum ekanman. Afsus. Seni nozik qalbingdan joy oldim-u. Lekin uni asrab